köpene. Say, oluruz o diline kölese. Kual kual kual ilelebe. Gazı güzel ama bir kelepe. İki gün sürecek ve bitecek. Yine de diyorum yinelese. Veri